neodim elementlerinin istihsalı hedeflenir. Profesör İlgin Kurşun diğer regionlardaki potansiyalı da dikkat çekerek sözlerini belə yekunlaşdırır. Ölkemizde büyük potansiyala malik, mühim nadir torpaq elementleri yataqlarından biri de İsparta Çanaklı'dadır. Malatya Quluncaq bölgesindeki elementleri ise lantan, selyum, praseodium, neodim, itri ile yanaşı teorium elementinin de özünde ihtiva edir. Görünen odur ki, Türkiye nadir torpaq elementleri sayesinde büyük potensiala malikdir ve bu istiqamette qabaqcıl ülkeler sıralamasında yerini tutmağa hazırlaşır. Hörmətli dinleyiciler, bugünkü verilişimizi de burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidiyle. Sağ olun, salamat kalın.

Güvelişimiz de burada yekunlaşır. Gelen görüşlere dek. Helalik. Türkiye'nin küçe yemekleri.

gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olup onarsın dağına. Umut gibisin, çivilerle çaksan yere.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa glasotna Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qadirli dinleyiciler, ünü bilen xabarların qeytxaça mazmun neştiriyeriz. Prezident Recep Tayyip Erdoğan iş tapar bilen Saud Arabistanına gitti. Fransiyanın diaspora ministri başlan İsrail'in diaspora ministri Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'a karşılık görkezdi. İran'ın hükümetini ağdırıp bilmenliği sebepli Mossad'ın yukarı dereceli iki yol başçısının vezifesinden boşadılığına xabar verildi. UNICEF, İsrail'in adını ağzamazdan, hücumların bes edilmeyi boyunca kazanılan alalaşığa karamazdan, Gazı'da 300 çağının öldürülüğünü məlum etdi. Qadırlı dinleyiciler, inni borsa şu beylik haberlerin doğru görünüşünü iştiriyarız. Prezident Recep Tayyip Erdoğan iş taparı bilen Saud Arabistanına gitti. Prezident Erdoğan'ın taparının çeyagini Türkiye'nin Saud Arabistanının ve Pakistan'ın arasında korunuş şartnamasını kol çekişiler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bir günlük iş taparı bilen Saud Arabistanına gitti. Şartnama sebitte parahatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağı taydan deysen mühüm. Prezident Erdoğan taparının çeyagine Saud Arabistanının miras düşer şahzadası Muhammed bin Salman ve Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif ile duşuşur. İsrail'in diaspora ministri Fransiyanın prezidenti Macron'a karşılık görkezdi. Basıvalıcı İsrail'in diaspora ministri Amihay Çekli, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un İsrail'e dönüklük edenliğini aytdı. İsrail'in Kanal 14 tele yayılımını beyanname veren diaspora ministri Amihay Çekli, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un İsrail'in ilalaşığa karamazdan Gaza uğrayan hücumlarını devam ettirmeğine karşılık görkezenliğini ve Macron'un bu tutumunun özlerini bayıncalığa denliğini aytdı. Ministr Amihay Çekli, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron bize dönüklük etti dedi. İsrail'in alıp barayan siyasatlarını Fransiyada aşı sağçı Milli Cevizlik Partiyası RN'nin kollu veriyenliğine aydan Amihay Çekli, Halkara Cenayet Kadiyeti'nin ve Halkara Adalet Divanı'nın İsrail hakkında kabul eden kararlarını hem karşıdıklarını belledi. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, İsrail'in harbi koşunun Gaza uğrayan hücumları sebeple 2025 yılın 22 sentyabrını Palestin devletini ikrar edeyeniklerini məlum edibdi. İran'ın hükümetini ağdırıp bilmenliği sebeple Mossad'ın yukarı dereceli iki yol başçısının vezifesinden boşadılığına haber verildi. Chanel 12 tele yayılımının beriyen haberine göre Mossad'ın yol başçısı Roman Gorfman, İran'ın hükümetinin ağdırılmak için tayarlan mail namalarının neticesiz bulunduğu sebeple yukarı dereceli iki resmini vezifesinden boşalttı. Mossad'ın İran'dan cevapkar yol başçısı bilen bir neçe ay odol vezife bellenen Razvedka kulluğunun başlığının vezifesinden boşaltılığına haber verildi. Mailname Amerikanın Birleşen Ştatları ve İsrail'in bilelikdeki hücumlarından son İran'ın oppozisyonerlere kolluğu berilmeğini ve halkın hükümete karşı harekete geçmek için amatlı şartın dörüdülmeğini maksat edin yerdi.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Qadirli dinleyiciler, UNICEF İsrail'in adını ağzamazdan, hücumların bes edilmeği boyunca kazanılan alalaşığa karamazdan Gazı'da 300 çağının öldürülüğünü məlum etdi. UNICEF, Qavı basınakı Gazı'da 2025 yılın oktyabr ayına güce giren alalaşığa karamazdan adından 300 çağının öldürülüğünü məlum etdi. Emma İsrail'in adını ağzamadı. UNICEF'in sevitten cevapkar yol başçısı Beyk Beder yüzlerce adam hem yaralandı. Yaralananların esası bölüğünün yağdayı ağır, Gazadaki çağalar hücumların bit edilmeğine karışar dedi. Palestine resmileri göre İsrail hücumların bit edilmeği boyunca kazanılan alalaşığı 3795 kadar baskıladı. Alalaşığın kazanılan günü bulun 2025 yılın 10. oktyabrından

0: Yani her gün diye niyalı kuruyan hücumlarını ardından 1254 Palestinini öldürdü. Husilerin Saud Arabistan'ına uğran hücumlarına 11 adam yaralandı. Yemen'deki Husilerin Saud Arabistan'ının gün ortasında yerleşen Najran sebitine uğran hücumlarına ardından 11 adamın yaralanan haber verildi. Yemen'in halkara derecesinde ikrar edilen hükümetine kolluğu veren Saud Arabistan'ın ön başçılığına koalisyonun metbuğa sekreteri Turki Al-Maliki, Penşembe günü kurulan hücumlarda 4 yaşındaki çağı ve bir denan bilen birlikte 7 adamın yaralanandığını malum etti. Al-Maliki, Asudilat'ın tezi hücumlardan korulmak için değişli çarelerin görülecektiğini belirledi. Trump, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına doğuluş hukuku boyunca rayiatlığı ve doğuluş siyahatçılığını çeklendiren permanlara kol çöktü. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, doğuluş hukuku boyunca rayiatlığı çeklendirme maksadı bilen iki tane permana kol çöktü. Permanlardan biri tezde doğulun ve avtomatik yağdayda rayiatlığa kabul edilmek hukuku olmadık şahıtların çeyeğinin giyin beylikse olsa doğuluş siyahatçılığı deyilen ulgumun qadağın edilmeğini öz için alıyor. Prezident Donald Trump Penşenbe günü yanı yakınında yukarı kadiyetin doğuluş hukuku boyunca rayiatlığı tasdiqlayan kararını hem berk tanqid etti. New Mexico'nun kaziyeti yaş ulanıcıların ruhu sağlığına ziyan yetiriyenliği sebeple Meta firmasının 567 milyon dolarlık cerime tölümü var arada karar kabul etti. New Mexico ştatının kaziyeti Meta firmasının çağların ruhu sağlığına ziyan yetirenliği sebeple firmanın 567 milyon dolarlık cerime tölümünü ve ştattaki yaş ulanıcılar için platformasının düzümüne ütkütme girdilmeni talep etti. Santa Fe şehrinin kazısı Brian Brandstein, firmanı New Mexico'da cemiyetçilik gün tertibini bozmakta günahkarladı. Qadirli dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişine daşarı yurt haberlerini dinlediniz.
1: Köçe tağamları.

일일일레셀 쇼운트디 거시메우트메는 군용 아상쿠 베르메는 유드 우르메스 타리히 인치마 아트라첸 우도얀 이치게틀렌 타나스터막 으스티야르 쿠치르랑 잉메슈르 잉요쿰르 베 잉가디메 타감나르는 비르 딥빌르 소쿠와다 이치게디 일라디야르 ферментлешен курлышылын имет сиңдирмәгә кошан кошяр ве адама güç куат бериәр. Шейлі кәм үстіне қошылыян далчын ве нохыт бен дүйвіннен башқа бір тағамы ие олияр. Түркияның көчі тағамлары атты кетпешімізді шуын бұ географияның тез бағытты таялынян, еңі шолыр ватың өзінне қадимы тағамларын таныстырыярыз. Менюмізді шуын боза бар. Eýsem boza sözi nirden gelip çykýar? Bu arada dürli garaýşlar bar. Käbir çeşmelere görä bu söz paras diline boza dardan ýasalan içki sözünden gelip çykypdyr. Başga bir garaýşa görä bolsa gadymy türki dilindäki boz ýa-ni açyk renkli söz bilen baglanşykdyr. Bozanyň renki bilen baglykda bu kökden düren hem pikir edilýär. Ýa-ni boza sözi hem Merkezi Aziýa türki medeniýeti hem de paras diliniň täsirinden düşünürlüyen en çeme geçmişe iyidir. Bozanın tarihine teredemizde Osman Devleti'nden hem önkü, Merkezi Aziya Türkiye halklarına çenli uzayanlığını görüp biliyarız. Çarba durmuş dögürünü darıdan yasalayan bu içki, dok saklamağı ve yokumlu olan tapahutlan yardı. Anadolu'a gelip yeten bu desur, Osman dögürünü özgürüp, Balkanlara çenli barıp yetiptir. Stambul iali ulu şəhərlərdə olsa, boza öylərdəki aşqanlardan çıxıb, köçü medeniyetinin mökum bir bölüğünü öğülübdür. Tarixi yazgı çeşmelerine boza tağımına 11. asırda duş geliyarız. Mahmud Kaşqarlı'nın Türkiye dillerin divanı adlı eserine boza mengdeş içkiler barda ağdalyar. Bu hem bozanın adından 1000 yıllık

Elinizdäki smartfonuňyz, minýän elektromobiliňiz, aýlanýan ýel turbinalary. Bularyň ählisiniň umumy tarapy bar. Seýrek ýer elementleri. Türkiýe bu gurda näme edýär? Eýsem, Türkiýanyň potensiýaly nä derejede uly? Yukarı teknologiyanın seyrek zerurlukları adlı podcastımız başlayar. Salam. Şuunki, hazırki zaman teknologiyasının ayrılmasız bölüğüne öğürlün seyrek yer elementleri hakkında sehud etmekçi. Smartfonlardan başlap elektromobillere, yel turbinalarından gorunç senagatına çen ençeme uğurda peydalanılayan bu elementler häzirki zaman teknologiyasının esasi çiğ mallarının biridir. Güýçli magnitlerde, batareýalarda we elektron ulgamlaryna peýdalanylýan bu elementler esasan hem ýaşyl energiýa geçiş hem de sanlylaşdyrma tapgyry bilen birlikde dünýä derejesinde esasy zerurlukların hatarına durýar. Bu ýagdaý Türkiýanyň eýe bolan mümkinçiligini hem gün tertibine getirýär. Hakykatdan da energetika we tebigi sereşleri ministri Alparslan Bayraktarın seyrek yer elementleri bavatda yurdumuz dünyanın ilkinci 5 devletinin hatarına koşulyar diyen beyanatı bu uğurdaki maksatları aydın görkezýär. İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa İnjinerçilik Fakültetinin Magdan İnjinerçiliği bölümünün müdürü Profesör Doktor İlgin Kurşun TRT Havara Türkiye'nin yer elementleri boyunca potansiyalını şeyle gurrun veriyar. Seyrek düşüncesi pikir edilşi al del. Seyrek yer elementleri diýilen atdaky seyrek sözüne köplenç nä dogry düşünilýär? Professor Doktor İlgin Kurşun bu düşünjäniň elementleriň mukdary bilen bagly däldigini belleýär. Seyrek yer elementleriniň seyrek diýilip atlandyrylmagynyň esasy sebäbi olaryň yer gabagynda az mukdarda bolmagy däl. Esasy sebäp olaryň emele geliş ayrı teyinlikleri sebeple magdan düzümünne üren çılışırımlı kuruluşa eye olmağı. Şunun için kaytadan işlenmeğinin kıyınlaşmağı ve iktisadi taydan peydal derecede cemlenen kendilerin çeklu olmağıdır. Yukarı teknoloji önümçülüğünü eyleyen mühüm ornı. Seyrek yer elementlerinin himiki taydan birbirine üren mengleş

kalınlığı olurun kaytadan işlenmeğini hem kıyınlaştırıyor. Profesör Doktor Kursun bu arada şöyle diyor. Seyrek yer elementlerinin himiki özvarışlıklarının birbirine öğrenmeğindeş olmağı sebeple oları birbirinden ayırmak teknik taydan öğren çalışırımlıdır. Bu yağday hedirki vaatta oların fenağat taydan öndürülmeğinin en esası kıyınçılıklarının biridir. Seyrek yer elementleri hedirki dövürde ayrıtınla yukarı teknologiyalı önümler için yüze vurulması çiğmal hataplanılıyor. Profesör Doktor Kursun oların nem için stratejik ehmiyete eğdiğini şöyle düşünürler. Neodim, prazodim, disprozium, terbium yağlı lantanidler şöyle hem ittrium ve skandium yukarı öndürücülüklü teknolojik önümleri östürmekte yaşıl enerji geçişine ve sanlılaştırma teknolojilerine giyinlen peydalanılıyor. Bu elementlerin oranını tutacak başka terişlerin yokluğu sebeple olur, stratejik ve mühüm çiğmal hükmününe kabul ediliyor. Hem de hedirki senagatın en esası terişlerinin biri hesaplanıyor.

0: seyrek yer elementlerinin ulanılış girimi öğrengiyindir. Emma olur esasan hem goron senagatına elektrik uloglarına ve yel energiyası ulgomlarına giyinden ulanılıyar. Türkiye'deki esası kendir. Dünya boyunca seyrek yer elementlerinin esası gorları Hıtay'da, Vietnam'da, Brazilya'da, Hindistan'da, Avustralya'da ve Rusya'da yerleşiyar. Takminen 120 milyon tonna beraber hasaplanılan dünya gorlarının 35 götürümüne ev olan Hıtay öndürücülükte ve eksportta hem birinci orunu eyleyar. Bundan başka da dünyada öndürülen seyrek yer elementlerinin takminen 70 götürümü hem Hıtay tarafından üpçünüdülüyar. Türkiye'de seyrek yer elementleri boyunca ilkinci işler 1950-ci yılların ahirine Magdan Telzeriş ve Gözlev Baş Müdürlüğü tarafından geçirmeye başlandı. Sol devirde yurdun dürlü sevitlerine esası Magdan yatakları yüze çıkarılı. Eysem Türkiye'nin haysi sevitleri seyrek elementlere bay. Türkiye belli olan en iri seyrek yer elementleri kendilerinin biri Eskişehir Kızılcı Ören genişliğidir. Profesör Doktor Kurşun bu arada şeyle diyar. Yurdumuzun en esası seyrek yer elementleri koruna ev olan Magdan yatağı, bastnazit, florit ve barit minerallarını öz içine alayan Eskişehir Kızılcı Ören kənidir. Bu yerde serium, lantan ve niyadim oksitleri var. Әрікі бақытта сыйнақ өнімчілігі дауам әдер ө үлкінші тапқырда лантан, сериум, празеедум, хемді ниадим өнірмек бейлештірілер. Профессор доктор Куршын бейлекі сәветлердәкі мүмкіншіліклері хем үнсі чекіп сөзіні шейлі жемлейер. Юрдымызда ұлы мүмкіншіліклері олан бейлекі мүхім сейрек ер элементлері кәнлерінің бейрі Sparta çanaklı sevitidir. Şeyle hem Malatya kuluncak sevitinin yakın Magdan yataklarına lantan, serium, prazeedum, niyodim, ittrium, mülen birlikte tori hem var. Görünüşe göre Türkiye seyrek yer elementleri babatta ören ulu mümkünçülüğü eyedir. Ve bu uğurda dünyanın öndevarcı yurtlarının arasında münasip orun eylemeye tayarlanıyor. Novot'taki podcastımızda görüşeceksek sağ olun.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Уни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
6: it Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

kadarlı dinleyiciler Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnesini geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.770 kHz yığılıklardan kayıt tolkundan Çanak anten arkalı TürkSat 3 adın 11.990 kilometre yığılıklardan vertikal polarizasyadan gün efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ olun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Selamun Aleyküm. Bugün 7 Ağustos Cuma, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki dasturlarını dinleyeceksiniz. Dasturumuzu 16 minuttir 17.670 kilogramız kısa dolgun canlı frekans dinleyeceksiniz. Şunindeki www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Turt arkalı Votis Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikleri, ko'cha lazzatlari va chunki nom dasturini e'tiboringizga havola qilamiz.

Bu arada hakkaniyatını kabul kılın ve mecburiyetlerinizi becerin. Bizge başka tiyatr gerek yemez diye kaydetti. Hürmetli dinleyiciler, son yangilikler bilen tanıştınız.

0: Teşekkürler.
1: Türkiye Hongyo, Wilhelm Minden, Tayan, Mindik, Önökkel, Vagyunk.

Türkiye'nin sesi radyosu dostları Ankara. Bugün Cuma, miladi 2026 yıl Ağustos ayının 7'si, 1405 Koyoş yıl Asad ayının 16'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilindeki eşitirişlerimizde Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa dolkun 25 metr, 11765 kHz arkalı dinleyiciniz mümkün. Bugün eşitirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo Ifonitis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderdi Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
26: İt Türkiye hangia radio ya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün...
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız buyma em tört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Kalbimizde bazı zaman Bileyberi, Tolturgan, marazlardan törtünçüsü, suyuzan, marazı bolgan. Suyuzan degen maraz, baskalardın etkenini yamanlıkka yorap, teris körgön, al bolgan.

Yaman karav biradem'ge daim tabiat bolsa, yaman yoravga yolak tabar tappas oladem, hemen yaman oylavga yengil em azir bolgan. Yakşı aller körse tagı, sosunlardan em yamanlıkka yoruyak yakşı gargan. Eğer brevde bir kusur kıravysa ol insan, 10 tane iyiliğin tezok mutup yabav yıgan.

Müslümanlık terbiyası sosu kepte bolmagan, Müslümanga yakışkan, yakşı oy em senin bolgan. Bir ademdin esinde eğer yakşı pikir bolsa, so ademdin yaşavı bastan uşka yanlangan.

Hakikat kakarasak, Rabbimizden bizler ye emir bolgan tuğra al, başkasının hakkında neler körsök, ne bilsek, erülükke yorab, iyilik ben esle bolgan. İnsan er kimdi daim özünden büyük bilse, sosu al ol ademge, şeref bergen, ullu etken.

Başkalarının hakkında yaman oylasa insan, aslında öz nefsinin yamanlığından bolgan. Ne gedese bir insan, özü yaman bolmasa, başkalar baresinde yamanlık van oylamagan.

Er kimlerdi? Er daim özü biyalasından karap görgönü üçün, özü taza könüllü bolalmaganı üçün, baskalardın etkenini er daim yaman bilip, fıfı insanlarda tagı yaman eken dep tanıgan.

Arı insandan esinden er daim arılık, yaman insandan daim yaman oylavlar şıkkan. Nal sebepten baskalardın hikmetini, maksatını bilmeden bir isini, arı insan yamanlıkka eş bir zaman yoramagan.

Nav Karalman Oylaganda yalgız özü zamanında yaşaganlardı tuğul. Burungu zamandaki alimlerdi, insanlardı. Yamanlıkban oylasa, nav em suyzan bolgan, suyzan marazı tagı, maddi manevi betten yamagat tınışlığına, halklardın huzuruna, savlay üyükön zarar bergen, ziyadası er kimdin, özü nefsinin bari, avız tetini bızgan.

Suizan Allah betten bizlerge yasak bolgan. Hüsnüzan emir bolgan. Hüsnüzan degen al baskalardın akında arı oylarman oylap yakşı yoragan al bolgan.

Bazılardan etkenleri aslında üşünlüğü yamanlık olsa em, sosunlardan yamanlığın aşk gerege şıkargandan kaşılsa yakşı bolgan.

Nege dese bir yamanlık, İgilik perdesinde saklı kalıp turgan bulsa, perdesi yırtılmasa, sosu mümindin etkeni, isleyeni bir küne, başkalarga aytılmasa, küneler, yamanlıklar, bir orunda kala verip, başka yakka şaşramasa, sosu adem bir yaktan, etken kusur künesimen insanlardan uyalsa, inşallah ol adem, özünü tap düzeltip, arülüke avusar.

Bir adamga sen arüsün arüsün degende arı bolganı, sen yamansın yamansın degende yamanlaskanı, köp körülgön al bolgan. İstengen bir küne eger perde yırtılıp meydanga çıkarılsa, sosu adem ol zaman, battı balık yan keter, bol yak boldu zaten, endi erkimler bilip yatır de, uyalı bu ketip, başka künelerde hem azat işlevge baslar.

Efirde Türkiye Ovazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 8. avgust Şanba. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Ovazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dasturlarını dinleyebilirsiniz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kHz kısa dolgun canlı frekansla dinleyebilirsiniz. Shuningdek www.taradauzbek.com va sun yo'ldosh Tursat 4 orqali Votes radio kanalidan tinglash mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, turk dunyosida san'ati va g'aza, ochlik sinovi, matonat, insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli dinleyiciler, siz Türkiye Oğuz Radyosu'nun Özbek Dili'de kundalik dasturlarını dinlediniz. Dasturumuzun tekrarı ise Türkiye vakti bilen saat 05.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 07.30'da dinleyici mümkün. Menzilimiz Türkiye Oğuz Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron poştamız uzbek.tr.net.tr. Şunda kılıp Türkiye Oğuz Radyosu'nun Özbek Dili'deki dasturunu yakınlayımız. Gelgüsü dasturumuza tekrar uçuraşkınca, hayır, aman bolin.

0: Boğazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas ot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. İnce Ankara Radyo Sedaye

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dili de geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilo sakalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

Türk olamadan tasvirler dasturunun yangi sonu bilan yana bir gamız. Bugünkü sonumuzda Kıbrıs Türk'ünün ötkür sesi. Doktor Fazıl Küçük mavzuyu tılga alınadı. Halkara münasebetler mutakası Doktor Cemil Doğaçbek'nin mavzu hakkındaki yazıını takdim edemez. Bazı bir simolar var ki, bir milletin en karanlığı kunları da maydana çıkıp, o milletin hem sesi, hem vicdanı ve hem iradası eğlenediler. Kıbrıs Türk halkı için hem bu kişi hiç şak şüphesiz Doktor Fazıl Küçük'tür. Eğer bugün Şamalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyip atalgan müstakil bir devlet hakkında söz ayta olsak, bu devletin temelleri de Fazıl Küçük'nün yarım asırdan ortak devam etken kureşinin tesiri var. Fazıl Küçük 1906 yılda Lafkoşa'da dünyaya geldi. O tarihte Orol Amal'da İngilizlerinin idarasıydı ve Kıbrıs Türkleri Osmanlı'nın o yerden çıkıp ketişten keyin egesizlik hissi ağırlık kılgan bir davrını boştan geçirir ediler. Yoş Fazıl tahsilatını İstanbul'da, keyinroq Lozan ve Paris'te tababat sahasında yakunladı.

Türkü öz erkinliğine erişkeni de bu neticenin fikri ve siyasi zeminini 10 yıllar aldın teorlegen kişi eder. Ömrünün son yıllarda ona nasip bulgan en büyük bahtlilik ise 1983 yıl 15 Nisan'da Şamalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elan edilişini görüş buldu. Yolda bir ömrünü saflagan müstakil Türk devletinin kuruluşunu ağır kasal yatağıda kursançılık göz yaşları bilen karşı aldı. Bir neçe ay keyin 1984 yıl 15 Januari'de London'da hayattan ko'z yumdi. Cenazesi vasiyatiga mutabık. Ravuşta Lafkoşa yakınındaki Hamitköy'de şehitler ve mücahitler yotgan toprakka dafn etildi. Bugün onun yodgorlik makbarası Kıbrıs Türklerinin milli hafızasının ziyaretgahlarından biridir. Hoş, Fazıl Küçük'ün fikri, mirası ne miydi? Hamadan aldın şu sarsılmaz inanç. Kıbrıs bir Türk yurtudur ve Kıbrıs Türk'ü bu oralının ozchilik emas, balki asli ve teng huquqli egasidir. İkincisi, ona vatan Türkiye bilen uzulmaz bog. Küçük'e göre Kıbrıs Türk'ünün xavfsizligi Türk milletinin bölünmez bütünlüğinin bir porçası bo'lishiydi. Üçüncüsü, tashkilotli kurash. Haq huquqning sırf uyushgan tashkilotli bir iroda bilan quruqlanishi mumkinligini tarqoq bir jamiyatning o'z taqdiriga tan berishga mahkum ekanini har fırsatta ta'kidladi. Va nihoyatda matbuotning ya'ni erkin va milliy bir sesning kuchi Xalqning sesi gazetesi sırf bir gazeteden kura ko'proq narsa edi. U bir millatning haysiyatining bayoniyasi edi. Doktor Fazıl Küçük tabib sifatida badanlarini, rahbar sifatida ise bir jamiyatning ruhini doriladi. Yo'qchilik ichida, qamal ostida va dunyoning beparvoligiga qaramay o'z xalqini oyoqda saqlab qoldi. U Qibris turkining mavjudlik bor bo'lish urushining qahramonidir. Uning oti Türk millatining hafızasida dengtosh mujohidlar va shahidlar bilan birga yod etilishni davom ettiradi. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, lekin Girna tog'lariga yozilgan "Men Türkman" degan qancha baxtli so'zi kabi Fazıl Küçükning kurashi ham orolda yashashni davom ettirmoqda. Bizning vazifamiz bu büyük kurashchini yosh avlodlarga tanitish va uning amonatiga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachbakning ma'lumotini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
3: Zbor va glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radyosu.
5: It Türkiye hangya radyoya?
6: Oldu radyo glas Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın sen?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio?

0: La voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зари и Турция.
4: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
5: د ترکیه غږ رادیو ده.
6: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
7: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
8: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radyo Voce Türkiye.
9: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирде Türkiye Ovası.
11: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Evo İfonitis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.